0: Washington'ta no armora.
1: Hey, arıya ucum, vazlara geliyem.
2: Radyo Statüs, geliyem.

0: davanzın aşın çentin o armora.
1: Hey, ar yaucam, vasara geliyem.
2: Radio Stotis, geliyem.